Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: Kursan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Müzik benim için dünyaya, insana, bize dayatılan yerleşik algılara ve gerçeklik olarak gösterilen kurgulara karşı alınmış net bir tutumdur. Zaman zaman ütopik görünen, zaman zaman sertleşen ama özünde hayata dair insani bir duruştur. Besteci Hasan Uçarsu, Faruk Şuyu'nun kaleme aldığı kitabın 201. sayfasında müziğe bakış açısını böyle ifade ediyor.

kitap, notaların ardındaki zengin evrene, Hasan Uçarsu'nun kalbine ve zihnine açılan bir yolculuk. Ulusal, uluslararası konser ve festivallerde icra edilip ilgi uyandırmış, akademik çalışmalara konu olmuş çağdaş Türk besteci Hasan Uçarsu'nun anıları, aynı zamanda Türkiye'nin son 50 yılının kültürel panoraması. TRT Radyosu'nun tekel olduğu yıllar, özel girişimlerin sanata can suyu verdiği dönemler, 12 Eylül'ün uzun gölgesi, Atatürk Kültür Merkezi'nin kapanışı ve yeniden açılışı. Her detay bir bestecinin yaşamından öte bir ülkenin müzikle yoğrulmuş hafızasını taşıyor. Kitabın en derin katmanı ise belki de son sayfalarda gizli. Uçarsu, tüm bu yolculuğun sonunda bizi kendi sanat felsefesinin merkezine davet ediyor. Müziğin soyut doğasını ve onun en büyük sırrını fısıldıyor. Bir eser ancak icracının nefesinde ve ruhunda hayat bulur. Bu, dinleyiciden önce icracıya duyulan derin bir saygının ifadesi. Eseri kamusal alana taşıyan o etli kemikli insana yöneltilmiş bir şükran. Hasan Uçarsu'nun evreni, yalnızca bir bestecinin değil, bir ülkenin seslerle, gelenekle, tutkuyla yoğrulmuş ruhunun hikayesi. Bu kitap, onun adanmışlığını, müziğin dönüştürücü gücünü ve kuşaklara uzanan köprüsünü geleceğe taşımayı amaçlıyor. Bu, yalnızca müziğin peşinden gidilmiş bir ömrün değil, sanatın en saf halini paylaşmanın ve birlikte yaratmanın büyülü hikayesi. Faruk Şuyun.

gazeteci, yazar, editör Faruk Şuyun'un besteci Hasan Uçarsu'yla Nehir Söyleşisi'ne dair kitabın sonunda yer alan değerlendirmesi de şöyle. Bu kitap bir randevunun, saatine bakılarak yapılan bir sohbetin ardından ortaya çıkmadı. Daha doğrusu gazeteci

Her henüz tamamlanmamıştı. Konuşma bitmişti belki ama düşünce hala çalışıyordu. Kimi cümleler yerini bulmuş, kimileri ise ileride yeniden açılmak üzere zihnin bir köşesine not edilmişti. Müzik tıpkı kendisi gibi o anda susmamıştı. Bu kitap işte o susmayan yerden doğdu. Zaman içinde anladım ki Hasan Uçarsu'nun hayatı ve müziğini anlatmak, kronolojik bir biyografi yazmaktan çok daha fazlasını gerektiriyordu. Çünkü burada anlatılan yalnızca bir yaşam öyküsü değil, bir bestecinin dünyayla kurduğu ilişkinin sesle, sessizlikle, disiplinle, sezgiyle ve zamanla örülmüş uzun bir düşünce yolculuğuydu. Bu yolculuk, çocukluk yıllarındaki ilk seslerden başlayıp ustalarla kurulan ilişkilere, büyük eserlerin yükünden gündelik hayatın küçük ayrıntılarına kadar uzanıyordu. Konuşmalar ilerledikçe, kayıtlar birleştikçe ve metinler yan yana gelmeye başladıkça bu kitabın bir söyleşi kitabı olarak kalamayacağı da kendiliğinden ortaya çıktı. Çünkü Hasan Uçarsu anlatırken yalnızca sorulara cevap vermiyor, duruyor, geri dönüyor, yeniden düşünüyor, kimi zaman bir anının içinden bir estetik ilke çıkarıyor, kimi zaman bir teknik ayrıntıyı hayatla ilişkilendiriyordu. Benim görevimse bu anlatının önüne geçmek değil, onu taşıyacak bir yapı kurmak, sesi bozmadan yolu açmaktı. Bu nedenle kitap boyunca kimi zaman Hasan Uçarsu'nun sesiyle, kimi zaman benim anlatıcı olarak kurguladığım bağlarla ilerleyen bir yapı ortaya çıktı. Söyleşiler, anılar, düşünce parçaları ve bağlam yazıları hepsi aynı amaca hizmet edecek biçimde yan yana geldi. Okuru bir bestecinin zihninde dolaştırmak. Burada yer alan metinler, tek bir zamanda yapılmış konuşmaların dökümü değil, yıllara yayılan görüşmelerin, farklı mekanlarda süren sohbetlerin, konser salonlarında, yolculuklarda, bazen bir masa başında, bazen sessizlik içinde devam eden düşünmelerin izleri. Bu yüzden kitap ilerledikçe anlatının da doğal olarak derinleştiğini, genişlediğini ve katmanlandığını görmek mümkün. Bu metni kaleme alırken temel kaygım, onun müzikle ve hayatla kurduğu ilişkiye siz okurlarımızı mümkün olduğunca yaklaştırmaktı. Ne yüceltici bir portre ne de mesafeli bir akademik metin. Ama dikkatli, saygılı ve içerden bir bakış. Eğer bu kitap, müzikle düşünmenin, sesle anlamanın, bir eserin arkasında bir ömürlük birikim olduğunu fark ettiriyorsa, görevini yerine getirmiş sayılır. Çünkü burada anlatılan yalnızca notaların değil, o notaların ardında kalan hayatın hikayesi. Ve bu hikaye bir sohbetin ardından değil, birlikte yürünmüş uzun bir yolun içinden süzülerek anlatıldı.

Faruk Şuyun'un kaleme aldığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitap boyunca okuru Uçarsu'nun eser kayıtlarına yönlendiren QR kodlar yer alıyor. Ayrıca meslektaşlarının gözünden tanıklıklar bölümünde Gürer Aykal'dan Filiz Ali'ye, Mehmet Ergüven'den Özkan Manav'a, Şirin Pancaroğlu'ndan Gülsin Onay'a 21 değerli ismin yazıları besteciyi anlatıyor. Kitap, Hasan Uçarsu'nun kaydedilmiş eserlerinin yer aldığı diskografi, ayrıntılı eser listesi ve ödülleri bölümleriyle

Faruk Şuyun gazeteciliğe 1976 yılında başladı. 1977-79 yılları arasında Dünya Gazetesi Kültür Sanat sayfasında çalıştı. 1980 yılından itibaren Hürriyet Gösteri'de, Varlık'ta, ayrıca ansiklopedi yayıncılığı yapan kuruluşlarda editörlük, madde yazarlığı, redaktörlük gibi görevlerde bulundu. Birçok yayın evinde editörlük görevi üstlendi, diziler hazırladı. Varlık yıllıklarını gerçekleştirdi. Toros yayınlarında Yaşar Kemal'in bütün kitaplarını hazırladı. İstanbul

Yeni Asır'ın sanat sayfasında, Günaydın ve Sabah gruplarının birçok gazetesinde görev aldı. Sorumlu müdürlük yaptı. Güneş gazetesinin sanat sayfası editörlüğünü yürüttü. Çeşitli televizyon kanallarında edebiyat programları, ayrıca çeşitli kurumlara festivaller, sanat geceleri düzenledi. 28 yıl Dünya Gazetesi'nde çalıştı. Odak ve Ehli Keyif başlıklı yazılar yazdı. Dünya Kitap Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yaptı. Beşiktaş Belediyesi için 11 yıl boyunca ustalara saygı toplantıları düzenledi. Halen Ekonomi Gazetesi Kültür Sanat Editörü, Kitap Dergisi Yayın Yönetmeni, Gastronomi Kültürü yazarı olarak çalışmalarına devam ediyor. Faruk Şuyu'nun yayınlanmış kitapları arasında Firuzan diye bir öykü, Bir Arkeoloji Dedektifinin Maceraları, Beklemek ve Ummak, Lezzet İmiş Her Ne Var ise Alemde, 101 Ustadan Hayatın Şeyleri, Olmazsa Olmaz Kahvaltı ve Faruk Şuyu'nun Manavı, Aktarı, Kuru Yemişçisi yer alıyor.

Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Dünyanın en prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albümleriyle iki kez prestijli Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizle Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: Müzik Masası. Hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Merhaba sevgili Bursan Klasik dinleyicileri. Müzik Masası'na hoş geldiniz. Bugünkü programda müzik tarihinin hem en tutkulu hem de en tartışmalı isimlerinden biriyle birlikteyiz. Gustav Mahler. 1860 yılında Bohemya'da, bugünkü Çek Cumhuriyeti sınırlarında dünyaya geliyor besteci. Hayatı boyunca şeflik yapıp aynı zamanda besteci olan Mahler, devasa senfonilerini çoğu zaman dağ evinde, doğayla iç içe olduğu yalnız dönemlerinde yazıyor. Müziği sıklıkla yaşam, ölüm, doğa ve metafizik üzerine büyük sorular soran yapıtlar oluyor. Evet, bugün sizlerle dinleyeceğimiz re majör tonundaki birinci senfonisi, onun bu büyük düşünsel yolculuğunun ilk durağıdır. 24 yaşında yazmaya başladığı senfoninin ilk versiyonu 5 bölümlüydü. Symphonic Poem in Two Parts olarak adlandırdığı bu senfoninin ilk seslendirmesi 1889'da Budapeşte'de yapıldığında Blumin başlığını verdiği lirik ve sevimli bir nocturne bölümünü de içeriyordu eser. Fakat dinleyicilerden ve eleştirmenlerden olumsuz dönüşler almış olacak ki Mahler zamanla bu yapıyı değiştiriyor. İkinci bölümü Blumin'i çıkartıyor eserden ve bugünkü 4 bölümlü haline getiriyor. Başlangıçta bu esere Titan adını veriyor. Bu tanım Alman yazar Jean-Paul'ün felsefi bir romanından alınmış bir referans. Her ne kadar sonradan bu başlıktan vazgeçse de senfoninin taşıdığı dramatik ve kahramansı ruh hala bu ismin izlerini taşıyor. Birinci bölüm doğanın uyanışıyla başlıyor. Sessiz, neredeyse işitilemeyecek kadar hafif seslerle giren yaylılarla, tabii Mahler'in doğayla kurduğu bağ burada çok net hissediliyor. İkinci bölümde geleneksel Landler ritmiyle bir dans başlıyor. Burası halk müziğinden ilham alan ama daha çok karmaşık dokularla örülmüş bir dünya. Üçüncü bölümse Mahler'in ironi ve derinlik ustalığını gösterdiği bir bölüm. Meşhur çocuk şarkısı Frère Jacques minör bir tonda ağır bir cenaze yürüyüşüne dönüşüyor. Bu bölüme klezmer müziğinden esinlenilmiş pasajlar eşlik ediyor ki bu müzik türü Yahudi topluluklarının tarihini, sevinç ve hüznünü aynı anda yansıtan, dansa davet eden ama duygusal derinliği de olan zengin bir halk müziği geleneğidir. Son bölümde ise büyük bir kriz, ardından kahramansı bir yükseliş var. Tüm orkestranın güçlü katılımıyla eser zafer duygusu içinde son buluyor. Mahler'in senfonik dünyasına bu ilk adımı onun ileride nereye gideceğine dair güçlü ipuçları veriyor bize. Evet, şimdi müzik masasında Gustav Mahler'in birinci senfonisini dinleyeceğiz. New York Philharmonic çalıyor. Efsane orkestra şefi Leonard Bernstein yönetiyor.
0: Müzik Masası. Serla Balkarlı hazırladı ve sundu.

0: sevgili dinleyiciler, bugün müzik masasında New York Philharmonic Orkestrası ve Leonard Bernstein'den Gustav Mahler'in gençlik coşkusunu ve derin iç dünyasını yansıtan birinci senfonisini dinledik. Doğa seslerinden halk ezgilerine, dramatik yükselişlerden dingin bir kapanışa uzanan bu eser, Mahler'in daha sonraki dev senfonik dünyasının da habercisi. Evet, ben Serla Balkar'la sizlere bu yolculukta eşlik etmekten mutluluk duydum. Müzik masasında gelecek programlarda yine farklı ruh hallerinden eserlerle birlikte olacağız. Kapanırken hatırlatayım, Bursan Klasik'te cuma sabahları ve pazar öğleden sonraları sizlerleyim. Bir sonraki buluşmaya kadar müzikle kalın, Bursan Klasik'te kalın.
1: Müzik Masası Serla Balkar'la hazırladı ve sundu.

Çağımızın önde gelen Alman bestecisi, orkestra şefi, eğitmen ve yazar Hans Werner Henze, doğumunun 100. yılında 2026'ya damga vuracak sanat etkinlikleriyle tüm dünyada anılıyor. Hans Werner Henze, savaş sonrası dönemin en üretken Avrupalı bestecilerinden biri. Neredeyse her müzik türünde eserler yazan Henze'yi günümüzün en sık sahnelenen çağdaş bestecilerinden biri yapan, özellikle modern opera ve müzikal tiyatro eserleridir. Çalışmalarının çoğuna yansıyan politik sanat anlayışıyla tanınan Henze'nin sanatsal ilkesi, müziğin insan duyguları hakkında bir şeyler söylemesi ve çağdaş topluma katkıda bulunması gerektiğiydi. Nazilere karşı durarak İtalya'ya yerleşmek zorunda kalan Hans Werner Henze, Almanya'nın karanlık döneminin müzikal tarihçisi olarak anılır. Kendini müziğe adamış bir eğitimci olan Hans Werner Henze, genç meslektaşlarının destekçisi olarak kurduğu Montepulciano Uluslararası Sanat Atölyesi ve Münih Biennale Uluslararası Yeni Müzikal Tiyatro Festivali ile uluslararası kültür yaşamında vazgeçilmez olan iki festival yarattı. Avantgard akımlar ile geleneksel müzik unsurlarını sentezleyen ve dünya çapında seslendirilen yapıtlardan seçtiklerimizde Hans Werner Henze, Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

Beethoven'ın 5. senfonisinin meşhur 4 notalık açılışı, yalnız klasik müzik tutkunlarının değil, neredeyse herkesin zihnine kazınmış ikonik bir motiftir. Bunun kapıyı çalan kaderi simgelediği iddiası da en az motifin kendisi kadar yaygındır. Anlatının kaynağı, bestecinin ilk biyografi yazarı ve sekreteri Anton Schindler'dir. Schindler, Beethoven'ın ölümünden yıllar sonra yayınladığı anılarında, bestecinin bu 4 notayı göstererek, işte kader kapıyı böyle çalar dediğini iddia eder. Ne var ki günümüz müzikologları bu tanıklığı güvenilmez bulur. Schindler'in Beethoven'ın konuşma defterlerine sahte kayıtlar eklediği ve ona romantize edilmiş bir portre çizmek için gerçekleri tahrif ettiği düşünülmektedir. Yine de bu iddianın yadırganmadan popüler bir şehir efsanesine dönüşmesinde Beethoven'ın kendi trajik yaşamının payı büyüktür. Bir müzisyenin başına gelebilecek en ağır felaket onun kaderi olmuş, besteci işitme yetisini kaybetmiştir.

Yunan ve Roma mitolojisinde kader, insanların kaderini, özellikle bir kişinin ömrünün uzunluğunu ve payına düşen acı ve ıstırabı belirleyen üç tanrıçadan her biridir. Homeros, eserlerinde Moira yani kaderden, tekil, kişiselleştirilmemiş bir güç olarak söz eder. Ve bazen bu gücün işlevlerini Olimposlu tanrıların işlevleriyle iç içe geçirir. Ancak M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren şair Hesiodos'la birlikte kaderler, Moiralar, insanın kader ipliklerini eğiren çok yaşlı üç kadın olarak kişiselleştirilir. Genellikle dokuma yaparken tasvir edilen bu tanrıçalardan Kloto, yaşam ipliğini eğirir veya yaşam kitabını tutar. Lakesis, bu ipliğin boyunu ölçer. Antropos ise onu kesip bitirir. Kimi zaman yaşlı çehrelerle çizilseler de, genellikle asil ve görkemli birer figür olarak resmedilmişlerdir.

üç kadının kesinliği artık tek bir tanrıçanın eline geçmiştir, Fortuna'nın. Kader çarkı, kaderin değişken yapısının sembolüdür. Çark onu rastgele döndürerek üzerindekilerin konumunu değiştiren tanrıça Fortuna'nın elindedir. Çark döner ve bazıları büyük talihsizliklere uğrarken diğerleri beklenmedik zenginlikler, başarılar elde eder. Kader çarkı kavramı M.S. 520 civarında Boethius'un Felsefenin Tesellisi adlı eserinde ayrıntılı olarak ele alınır.

Haksız yere hapsedilmiş bir insan hayal edin. Her şeyi elinden alınmış. Serveti, siyasi gücü, özgürlüğü. Hatta ölüme mahkum edildiği için yakında da yaşamı. Bu durumdaki çoğu insan keder ve öfkeye kapılır. Ama Romalı senatör Anicius Manlius Severinus Boetius yüzünü felsefeye dönmüştür. Boetius, İtalya'daki Ostrogot Krallığı döneminde 25 yaşında senatör, 33 yaşında konsül olmuş, daha sonra Büyük Theodoric'in kişisel danışmanı seçilmişti. Yunan klasiklerinin Latince'ye çevrilmesinde otoriteydi. Skolastik akımın öncülerinden, 6. yüzyılın önde gelen iki Hristiyan aliminden biriydi. Düzmece bir vatana ihanet suçlamasıyla hapsedilmişti. İdam edilmeden önceki son aylarında, Orta Çağ boyunca en çok okunan kitaplardan biri haline gelen, neredeyse bütün Avrupa dillerine çevrilen, Dante, Chaucer ve Boccaccio gibi isimlere ilham kaynağı olan felsefenin tesellisini yazdı.

Felsefenin Tesellisi, yazar Boethius'la Hayali Felsefe Hanım arasındaki diyalog şeklinde, şiir ve düz yazı ardışıklığıyla 5 kitap olarak kurgulanmıştır. Birinci kitap, Filozofun Kaderinde Boethius kendini savunur. Platon'un toplumu filozoflar yönetmeli ilkesiyle siyasete girmiştir. Felsefe Hanım, bozulmuş bir dünyada filozofun kaderinin tıpkı Sokrat ve Seneca'nınki gibi bu olduğunu söyler. Çözüm, duygusal tepki değil, akılcı kavrayıştır. Gerçek huzur, zihin duygular yerine akılla yönetildiğinde gelir. İkinci kitap, Fortuna ve Çarkı'dır. Fortuna, servet ve güç verir ama bunları her an geri alabilir. Evren devasadır. İnsanın dünyevi büyüklüğü önemsizdir. Kötü talih, iyi talihten daha faydalıdır. Gerçek dostları gösterir, illüzyonları yıkar ve size kim olduğunuzu öğretir. Boethius'un Felsefenin Tesellisi eserinin 3. kitabının başlığı Gerçek Mutluluk Nedir'dir. Servet, güç, şöhret ve bedensel hazlar eksik ve geçici mutluluk parçalarıdır. Gerçek mutluluk, tüm bu nitelikleri mükemmel tek bir şeyde birleştirmelidir. O şey Tanrı'dır der. 4. kitap, Kötüler Neden Başarılı Olur sorusunu tartışır. Kötülerin başarılı, iyilerin mağdur görünmesi yüzeysel bir okumadır. Kötüler her adaletsiz eylemle ahlaken daha da çürür ve insanlıklarını kaybederler. Cezalandırılmamak kötüler için en kötü sonuçtur. Çünkü düzeltilmezler. Doğru soru, kim kazanıyor değil, kim daha iyi bir insan oluyor sorusudur. Boethius'un ölüm cezası infaz edilmeden önce hücresinde yazdığı Felsefenin Tesellisi'nin 5. kitabında yazar ve felsefe hanım özgür irade ve ilahi yazgıyı tartışır. Tanrı gelecekteki her şeyi kesinlikle biliyorsa bu durum olayları zorunlu kılar mı sorusuna, kesinlikle zorunluluk aynı şey değildir. Tanrı zamanın dışındadır. Bizim için gelecek olan, Tanrı için ebedi bir şimdiki zamandır. Bu yüzden ilahi bilgi, insanın özgür iradesini elinden

kader çarkını elinde tutan Tanrıça Fortuna, yüzyıllar sonra Karl Orff'un Carmina Burana adlı eserinde bir kez daha sahneye çıkar. Orff, 1935'te bestelediği bu eserde 13. yüzyıldan kalma bir el yazmasında bulunan Latince şiirleri kullanmıştır. En ünlüsü O Fortuna şöyle başlar. Ey talih, ay gibi sürekli değişen, ya büyürsün ya da küçülürsün. Nefret dolu bir hayat bazen sertleşir, bazen de iyileşir. Zihnin keskin kenarı, yoksulluğu ve gücü buz gibi eritir. Muazzam ve boş kader, sürekli dönen çarkın sefil bir durum. Boş bir kurtuluş, sonsuza dek çözülüp giden. Örtülü ve gizlenmiş, sen de üzerime parlıyorsun. Şimdi bu oyunun içinde senin kötülüğünün çıplak sırtını taşıyorum.

Kaçınılmaz olan karşısında insan ne yapabilir? Beethoven işitme yetisini tamamen kaybettiğinde dahi beste yapmaya devam ederek kaderine meydan okudu. Ama bu noktaya giden yol asla düz ve pürüzsüz değildi. 1802 sonbaharı. Beethoven, Viyana'nın hemen dışındaki sakin Heiligenstadt köyünde doktorunun ısrarıyla dinlenmeye gönderilmiş. Ama huzur bulamıyor. Artan sağırlığı onu öfkelendiriyor, insanlardan uzaklaştırıyor, yalnızlaştırıyor. 6 Ekim'de kardeşleri Karl ve Johann'a hiç göndermediği bir mektup yazıyor. "Ey benim kötü niyetli, inatçı ya da insanlardan kaçan biri olduğumu düşünen veya söyleyen sizler, bana ne kadar büyük bir haksızlık ediyorsunuz. Beni size öyle gösteren gizli nedeni bilmiyorsunuz. Çocukluğumdan beri kalbim ve ruhum iyiliğin o narin duygusuyla doluydu ve her zaman büyük şeyler başarmaya meyilliydim. Ama düşünün ki tam 6 yıldır amansız bir illetle mağlulüm. Anlamsız doktorlar yüzünden durumum daha da kötüleşti. Yıldan yıla iyileşme umutlarıyla kandırıldım ve sonunda tedavisi yıllar alacak ya da belki de imkansız olan kalıcı bir hastalık gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldım. Ateşli ve hareketli bir mizaçla doğmuş olmama, hatta cemiyet hayatının eğlencelerine yatkın olmama rağmen kısa sürede kendimi geri çekmek, hayatı yapayalnız yaşamak zorunda kaldım. Zaman zaman tüm bunları unutmaya çalıştığımda zayıf işitmemin katmerli kederiyle ne kadar da sert bir şekilde geri savruluyordum. Yine de insanlara "daha yüksek sesle konuşun, bağırın çünkü ben sağırım" demek benim için imkansızdı. Bu satırlar iki kardeşe hiçbir zaman gönderilmedi. Beethoven'ın ölümünden sonra masanın çekmecesinde bulundu. 3 sayfadan oluşan mektup, Beethoven'ın alelacele karalamalarından biri değildi. Üstelik yalnızca kardeşlerine değil, nihayetinde tüm dünyaya hitap eden, iyice düşünülmüş ve yapılandırılmış bir mektuptu. Beethoven belki de ölümünden sonra mektubun kamuoyuna açıklanmasını ve herkesin onun insanlardan uzaklaşmasının gerçek nedenini anlamasını umuyordu. Ölümünün ardından Anton Schindler ve arkadaşı Stefan von Breuning mektubu Beethoven'ın yazı masasında bulmuş ve Heiligenstadt vasiyetnamesi adıyla kamuoyuna duyurmuşlardır. Orijinal belge bugün Hamburg'da bir kütüphanede muhafaza edilmektedir. Beethoven bu mektubu kaleme aldığı 1802 yılında 3 piyano sonatı besteler. Bunlardan re minör tondaki ikincisi, Beethoven'ın klasik ekolden daha duygusal ve kişisel romantik üsluba geçişinde dönüm noktası olarak kabul edilir. Fırtına adı Beethoven'a ait değildir. Sonata fırtına başlığının verilmesinin nedeni, birinin ona sonatın anlamını sorduğunda Shakespeare'in Fırtınasını oku diye mırıldandığının söylenmesidir. Eserin ikinci bölümünü Igor Levit'ten dinliyoruz.

Beethoven'ın 1802 yılında bestelediği Opus 31 2 numaralı Fırtına başlıklı piyano sonatının ikinci bölümünü dinledik. Igor Levit seslendirdi. Beethoven kaderine sanatıyla direndi. Boethius ölümü aklıyla yendi. 19. yüzyılın sonunda bir filozofsa üçüncü bir yol önerecekti. Nietzsche amor fati, yani kaderini sevmekten söz ediyordu. Ona göre olgun bir ruh başına gelene yalnızca katlanmaz, onu ister, acıyı bile hayatının kaçınılmaz, hatta gerekli bir parçası olarak kucaklar. Yüzyıl sonra Albert Camus aynı soruyu absürdün eşiğinden soruyordu. Sisifos'un kayası her defasında aşağı yuvarlanacaksa, o kayayı yukarı itmenin anlamı nedir? Camus'un yanıtı şaşırtıcıdır. Sisifos'u mutlu hayal etmek gerekir. Çünkü anlamsızlığın farkında olarak eyleme devam etmek başlı başına bir başkaldırıdır. 19. yüzyılda kader bu kez bir opera sahnesine çıkar. Verdi, 1862'de sahnelenen operasına La Forza del Destino, kaderin gücü adını vermiştir. Kahramanları Leonora, Alvaro, Carlo, hepsi kaçmaya, direnmeye, kurtulmaya çalışır ama opera boyunca görünmez bir el, tıpkı Fortuna'nın çarkı gibi onları hep kaderin çizdiği yola sürükler.

Verdi'nin La Forza del Destino operası uvertürünü dinledik. Riccardo Muti yönetimindeki La Scala Filarmonica seslendirdi. Batı düşüncesinde kader, çoğu zaman dışarıdan gelen, insana rağmen işleyen bir güçtür, bir tanrıça, bir çark, bir el. Doğu düşüncelerinde ise tablo değişir. Hint düşüncesinde karma kavramı, kaderi kişinin kendi eylemlerinin uzantısı olarak görür. İnsan bugünkü haliyle geçmiş yaşamlarındaki seçimlerinin toplamıdır. Kader dışsal bir etki değil, sürüp giden bir nedensellik zinciridir. Çin düşüncesinde Taoizm, kaderle mücadele etmek yerine ona uyum sağlamayı önerir. Wu Wei, yani eylemsiz eylem, nehrin akışına karşı yüzmek değil, onunla birlikte akmaktır. İslam felsefesinde de kader, asırlarca süren bir tartışmanın merkezinde durur. Kaderi tümüyle yazılmış sayanla insan iradesini önceleyen arasında bir orta yol önerir. Allah fiili yaratır, insan onu sahiplenir. Tıpkı Boethius'un yıllarca önce söylediği gibi, Allah'ın bilmesi insanın seçmesini zorunlu kılmaz. Tevekkül kaderciliğe değil çabaya bağlanır. Önce deveni bağla, sonra Allah'a güven. Doğuda kader, kaçınılması ya da yenilmesi gereken bir düşman değil, çoğu zaman insanın kendi eylemiyle iç içe geçmiş, uyum ya da sahiplenme yoluyla yaşanması gereken bir düzendir. Harika bir ikinci bölümle devam edelim ve bu durakta biraz dinlenelim. Çaykovski'nin Opus 11, Re majör, 1 numaralı yaylı dörtlüsünün ikinci bölümünü özel bir düzenleme ile cellist Misha Maisky ve Orpheus Oda Orkestrası seslendiriyor.

Tchaikovsky'nin Opus 11 Re majör 1 numaralı yaylı dörtlüsünün 2. bölümünü özel bir düzenleme ile cellist Misha Maisky ve Orpheus Oda Orkestrası seslendirdi. Müzik tarihinde karşımıza çıkan diğer kader temalarından kısaca söz ederek 2. bölümü kapatıyorum. Mahler'in 6. senfonisinde kader işitilen bir motif değil, final bölümünde dev bir tokmakla sahnede fiilen indirilen bir darbedir.

Çaykovski'nin 4. senfonisi zaman zaman Fatum yani kader lakabıyla anılır. Ama bu lakabı besteci kendisi önermemiştir. Hatta ondan pek hoşlanmaz. Yine de hamisi Madame von Meck'in ısrarlı sorularına dayanamayıp bir mektupta şöyle yazmıştı. Senfoninin açılışındaki fanfar, mutluluğa giden yolu tıkayan, tepemizde bir kılıç gibi asılı duran, ruhu durmaksızın zehirleyen bir güçtür. Kader.

Bizet'in Carmen operasında kader neredeyse bir karaktere dönüşmüştür. Uvertürün son ölçülerinde toreador temasının hemen ardından 5 notalık, kromatik, koyu bir motif belirir. Tremolo yaylılar 2 boğuk bas vuruşuyla. Kader motifi operanın geri kalanında tekrar tekrar ortaya çıkar.

Brahms'ın Kader şarkısının hikayesi ise daha sessiz, daha içseldir. 1868 yazında Wilhelmshaven'de bir arkadaşını ziyaret eden Brahms, evin kütüphanesinde Friedrich Hölderlin'in şiirlerini okumaya başlar. Ev sahiplerine Hyperion'un Kader şarkısı başlıklı bir şiirden derinden etkilendiğini söylemiştir. Yıllar sonra Brahms'la olan dostluğunu anlattığı bir anısında arkadaşı şöyle yazmıştır. O günün ilerleyen saatlerinde etrafı dolaşıp ilgi çekici her şeyi gördükten sonra dinlenmek için deniz kenarına oturduğumuzda uzaktan Brahms'ı sahilde tek başına oturmuş yazarken gördük. Bunlar Kader şarkısının ilk taslaklarıydı.

Peki siz kaderi nasıl tanımlıyorsunuz? Kendinizi memnuniyetle teslim ettiğiniz kutsal inancınız mı, yoksa bir anlam arayışı mı? Tarih boyunca insanlık bu soruya bambaşka coğrafyalarda, bambaşka dillerde cevap aramış. Antik Yunan'da eğrilen, ölçülen, kesilen bir iplik, doğuda bir eylem-sonuç zinciri, semavi geleneklerde ilahi takdir. Bana kalırsa, bütün bu farklı cevapların altında aynı şey yatıyor. İnsanın kendi sınırlarıyla yüzleşmesi. Yaşamak, geleceğin bilgisine sahip olmamak demektir. Ne zaman hasta olacağımızı, hayatımızın ne zaman noktalanacağını bilmeyiz. Kader kavramını, belki de tam bu öngörülemezliğe bir düzen, bir çerçeve kazandırma ihtiyacından doğan bir yanıt olarak düşünmeyi seçiyorum. Ama bir çerçeve çizmek başka, o çerçevenin içine sıkışıp kalmak başkadır. Belirsizliğe bir ad vermek onu ortadan kaldırmaz. Sadece onunla kurduğumuz ilişkiyi dönüştürür. Ve belki de asıl mesele, kontrol edemediğimiz koşulların varlığına rağmen elimizdeki imkanlarla yaşamaya ve üretmeye devam edebilmektir.

0: Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz feozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Korsan Klasik Cuma Rapsodisi. Borusan Klasik'te dünya başlıyor.

0: Perdedeki notalar. Perdedeki notalar. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.
1: Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, Perdedeki Notalar programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün programımızın konuğu Odyssey film müziği albümü tabii ki. Ünlü film müziği bestecisi Ludwig Göransson'un eşsiz bir albümü. Kendisinin de Christopher Nolan'la üçüncü işbirliği, daha önce Tenet ve Oppenheimer'da beraber çalışmışlardı. Çok özel bir albüm. Filme gittiyseniz, müziklerini dinlediyseniz zaten bu eşsiz albümdeki bazı nüansları belki fark ettiniz. Christopher Nolan, Göransson'a film müziğinde orkestra kullanmaması talimatını vermiş. Göransson daha önce Time dergisine şunları söylemiş: "O zamanlar orkestra diye bir şey yoktu. Bu hem bir meydan okumaydı hem de benzersiz bir şey yaratmak için bir fırsattı." Film bronz çağında geçtiği için Nolan, Göransson'a bronzu tematik bir unsur olarak kullanmasını önermiş. Göransson çeşitli boyutlarda 35 bronz gong kiralamış ve onlarla denemeler yapmış. Duvarlara, korkuluklara, dışarıda bulabildiği her şeye, hurda metallere veya klima ünitelerine vurmuş. Aynı zamanda müziğe derinlik katarken lir ve aulos gibi unutulmaya yüz tutmuş, antik Yunan çalgılarını da yeniden canlandırmış ve seslendirmiş besteci. Şimdi albümden seçtiğim eserleri dinletmek istiyorum size. Hoş geldiniz.

Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar programındayız. Bugün Odyssey Film Müziği albümünü konuk ettik. Şimdi bu albümden ilhamla seçtiğim eserleri dinletmek istiyorum sizlere.

Değerli dinleyicilerimiz, Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar programında bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Subayramoğlu, bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.

0: Ayın Albümü.
1: Divine, Faruk Kalaycı. Yapım, KNS Classical. Kayıt, Limir Studio. Edit, Mix, Mastering, Yuri Panov. Fotoğraf, Zhang Zhengqi. Yayın formatı, dijital albüm. 42 dakika. Yayın tarihi, Şubat 2026.

Genç sanatçı Faruk Kalaycı, KNS Classical etiketiyle çıkan Divine albümüyle müzikal çevrelerde büyük yankı uyandırıyor. 2000 İstanbul doğumlu olan ve müzik yolculuğuna İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Eser Bilgeman Şakir'le başlayıp Moskova Devlet Çaykovski Konservatuvarı'nda Profesör Ruvim Ostrovski ile devam eden Kalaycı, Divine adını verdiği etkileyici albümü Franz Liszt'in vizyoner dünyasına ve romantik imgeleme adıyor.

Albüm, bestecinin piyanoya kazandırdığı orkestral derinliği ve dramatik gücü usta işi bir yorumla dinleyiciye sunuyor. Liszt'in güçlü transkripsiyonlarına odaklanan yapımda, Schubert'in lirik dünyasından piyano edebiyatına taşınan Ständchen, Litaney, Gretchen am Spinnrade ve El König Liedleri, Wagner'in Tristan und Isolde operasından Isoldes Liebestod'la buluşuyor. Albümün zirve noktasını ise Dante'nin İlahi Komedyası'ndan ilhamla kaleme aldığı, ruhsal bir yükselişi simgeleyen Après une lecture du Dante, Fantasia Quasi Sonata oluşturuyor.

Faruk Kalaycı 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Eser Bilgeman Şakir'le piyano çalışmaya başladı. 14 yaşında Johann Sebastian Bach'ın Re minör piyano konçertosunu seslendirdi. Eğitimi süresince Çaykovski'nin 1 numaralı ve Chopin'in 2 numaralı piyano konçertoları gibi önemli eserleri başarıyla icra etti. Mayıs 2017'de 12. Uluslararası Pera Piyano Yarışması'nda kendi kategorisinde birincilik ödülünün yanı sıra en iyi Türk bestecisi yorumcusu ve Grand Prix'i kazandı. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan okul birinciliğiyle mezun olan Faruk Kalaycı, bu tarihten sonra eğitimine Moskova'da devam etti. 2025 Ocak ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Füceyre Uluslararası Piyano Yarışması'nda 5. Ağustos'ta Montenegro Uluslararası Piyano Yarışması'nda 1. ödülüne layık görüldü. Bodrum Müzik Festivali, London Contemporary Soloists ve Pianissimo Festivali gibi birçok festivale davet edilen Faruk Kalaycı, Moskova Çaykovski Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Rudim Ostrovski'nin danışmanlığında lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

Divine, Faruk Kalaycı. Yapım, KNS Classical. Kayıt, Limir Studio. Edit, Mix, Mastering, Yuri Panov. Fotoğraf, Can Cengçi. Yayın formatı, dijital albüm. 42 dakika. Yayın tarihi, Şubat 2026.

Sesli Harfler. Hazırlayan ve sunan Bahri Fedai. Herkese selamlar, sevgiler. Radyonuz Borusan Klasik'te ben Bahri Fedai. Sesli Harfler'in yeni bölümüyle sizlerleyim. Önümüzdeki bir saat boyunca hem 1960'ların ve 70'lerin hafızalarımızda yer etmiş birbirinden güzel şarkılarını dinleyeceğiz, hem de geçmişten günümüze, hayatımıza dokunan, bazen günlük hayatımızı kolaylaştıran, bazen de bir kültürün parçasına dönüşen icatların ve fikirlerin hikayelerini konuşacağız. Hazırsanız Sesli Harfler başlasın. Hepiniz hoş geldiniz.

60'lar ve 70'ler müzikte gerçekten başka bir dönemin kapısını aralıyorlar. O yılların kendine özgü melodileri sesli harflerde gününüze eşlik etmeye devam ederken programımıza yeni katılanlara da bir kez daha selamlar. Her hafta geçmişten bugüne uzanan icatların, ilginç fikirlerin ve hayatımıza yerleşmiş nesnelerin hikayelerini konuşuyoruz. Siz de sesli harfleri Instagram'da sesli harfler icatlar sayfasından takip ederek yeni bölümlerden haberdar olabilir. Ayrıca Karnaval uygulamasının podcast bölümünde programın podcast kayıtlarını dinleyebilirsiniz. Şimdi biz yine müziğin peşinden gidelim. Birazdan da bu haftanın ilk hikayesinin kapısını aralayacağız.

Bursa'nın Klasik'te Sesli Harfleri dinliyorsunuz. Bu haftanın iki konusunu merak edenler için başlıkları paylaşalım. İlk hikayemiz bugün dünyanın pek çok yerinde bir saç modeli olarak karşımıza çıkan ama arkasında çok daha derin bir kültürel geçmiş bulunan rasta saçın hikayesi olacak. Bir saç biçimi nasıl oldu da Jamaika'da Rastafari kültürünün önemli sembollerinden birine dönüştü? Müzik bu hikayeyi dünyanın dört bir yanına nasıl taşıdı birazdan konuşacağız. İkinci konumuzsa görüntüsüyle bile dikkat çeken özellikle bandoların güçlü sesli enstrümanlarından biri olan suzafonun tarihsel yolculuğu. Biri saçtan kültüre, diğeri müzikten teknolojiye uzanan iki farklı hikayemiz var. Konularımıza geçmeden önce şimdi biraz daha müzik diyelim.

Bursa'nın Klasik'te Sesli Harfler devam ediyor. Bu bölümde bugün dünyanın pek çok yerinde gördüğümüz ama arkasında oldukça uzun ve ilginç bir hikaye barındıran bir saç biçiminin hikayesine bakacağız. Rasta saç. Fakat önce önemli bir ayrım yapalım. Rasta saçı kim icat etti sorusunun aslında tek bir cevabı yok. Çünkü bugün dreadlock olarak adlandırılan, saçın birbirine dolanarak tutumlar oluşturduğu bu görünüş Jamaika'da ortaya çıkmış değil. Dünyanın farklı bölgelerinde çok eski dönemlerden beri uzun ve kesilmemiş saçlara, birbirine dolanmış saç biçimlerine rastlamak mümkün. Özellikle Güney Asya'daki bazı dini geleneklerde saçın kesilmeden uzatılması, kişinin dünyevi hayattan uzaklaşmasının ve manevi bir yaşam sürmesinin işareti olabiliyordu. Afrika'nın farklı bölgelerinde ise saç, kişinin kimliğini ifade eden önemli unsurlardan biriydi. Saçın nasıl kesildiği, örüldüğü ya da uzatıldığı, kişinin ait olduğu topluluğu, yaşını, toplumsal konumunu veya dini kimliğini gösterebiliyordu. Yani saç, tarih boyunca yalnızca görünüşle ilgili olmadı. İnsanların kendilerini ifade etme biçimlerinden biriydi aynı zamanda. Peki bugün rasta saç dediğimiz görünüş neden özellikle Jamaika ile özdeşleşti? Bunun cevabı 20. yüzyılın başlarında Jamaika'da ortaya çıkan toplumsal ve dini hareketlerde yatıyor. Jamaika uzun süre İngiliz sömürge yönetimi altında kaldı ve adanın Afrika kökenli nüfusu kölelik döneminden sonra da ciddi ekonomik ve toplumsal eşitsizliklerle karşı karşıya kaldı. Böyle bir ortamda Afrika ile yeniden bağ kurma, kendi tarihini sahiplenme ve sömürgeciliğin yarattığı kimlik anlayışına karşı çıkma düşüncesi güç kazandı. Bu düşüncelerin yayılmasında Marcus Garvey önemli bir rol oynadı. Garvey, siyah insanların kendi tarihleriyle gurur duymaları ve Afrika kökenlerini sahiplenmeleri gerektiğini savunuyordu. Ardından 1930 yılında Etiyopya'da önemli bir gelişme yaşandı. Rastafari Makonnen, imparator olarak taç giydi ve Haile Selassie adını aldı. Bu olay Jamaika'da bazı dini çevrelerde büyük bir anlam kazandı ve zamanla Rastafari hareketinin şekillenmesine katkıda bulundu. İşte dreadlocklar da bu noktada yalnızca bir saç biçimi olmaktan çıkarak güçlü bir kimlik sembolüne dönüşmeye başladı. Saçın kesilmemesi ve doğal haline bırakılması bazı Rastafari mensupları için dini inancın, doğallığın ve sömürge toplumunun dayattığı görünüş anlayışlarına karşı duruşun bir ifadesiydi. Dolayısıyla rasta saçın hikayesinde tek bir mucit aramak yerine farklı dönemlerde var olan bir saçın biçiminin Jamaika'da nasıl yeni bir anlam kazandığına bakmak gerekiyor. Ve bu anlamın dünyanın geri kalanına ulaşmasını sağlayacak en güçlü araçsa müzik olacaktı.

Borusan Klasik'te Sesli Harfler devam ediyor. Rasta saçın Jamaika ile olan bağını anlamak için şimdi biraz daha derine ineceğiz. Çünkü Rastafari hareketini yalnızca bir saç biçimi veya müzik kültürü olarak düşünmek, hikayenin önemli bir bölümünü gözden kaçırmak olur. Jamaika'nın tarihindeki kölelik ve sömürgecilik deneyimi, Afrika kökenli halkın kendi kimliğiyle yeniden bağ kurma arayışını güçlendirdi. Avrupa merkezli kültürün uzun süre üstün kabul edildiği bir toplumda, Afrika'nın tarihini ve kültürünü yeniden hatırlamak aynı zamanda bir özgüven ve kimlik mücadelesiydi. Marcus Garvey bu düşüncenin en etkili isimlerinden biriydi. Garvey'in Afrika merkezli fikirleri Jamaika'da yaşayan pek çok insan üzerinde etkili oldu. Özellikle Afrika'nın yalnızca geçmişte kalmış bir kıta olmadığı, siyah insanların kimliğinin önemli bir parçası olduğu düşüncesi güç kazandı. Bu noktada Etiyopya özel bir önem taşıyordu. Çünkü Etiyopya, Avrupa'nın Afrika üzerindeki sömürgeci yayılmasına rağmen bağımsızlığını koruyabilmiş önemli Afrika devletlerinden biri olarak görülüyordu. 1930'da Haile Selassie'nin imparator olması, Jamaika'daki bazı dini gruplar tarafından çok güçlü bir sembol olarak yorumlandı. Zamanla Rastafari adı verilen hareket ortaya çıktı. Rastafari tek bir merkezden yönetilen ve bütün takipçilerinin aynı şekilde inandığı bir yapı değildi. Farklı toplulukların farklı yorumları vardı. Ancak Afrika'ya duyulan bağlılık, sömürgeciliğe karşı duruş, siyah kimliğinin sahiplenilmesi ve Haile Selassie'ye verilen özel önem hareketin temel unsurları arasında yer aldı. Saç da bu kimliğin en görünür işaretlerinden birine dönüşmüştü. Uzun ve birbirine dolanmış saçlar kişinin doğal halini korumasını ve toplumun kabul ettiği görünüş kurallarına uymayı simgeleyebiliyordu. Burada dini bir bağlantı da bulunuyor. İncil'deki Naziri geleneğinde saçın kesilmemesiyle ilgili bölümler bazı Rastafari mensupları tarafından önemli bir referans olarak kabul edildi. Böylece saç, inançla kimliğin kesiştiği bir noktaya dönüştü. Ancak bu görünüş ilk yıllarında toplum tarafından kolayca kabul edilmedi. Dreadlock kullanan Rastafari mensupları zaman zaman dışlandı ve toplumun marjinal kesimleriyle ilişkilendirildi. Yani bugün özgürlük, doğallık veya moda ile bağdaştırılan bir saç biçimi bir dönem Jamaika'da toplumsal baskının da hedefindeydi. Sonra müzik bu hikayeye girdi. 1960'larda Jamaika'da ska ska ve rocksteady gibi türler gelişti ve bunların ardından reggae ortaya çıktı. Reggae yalnızca eğlence amacı taşıyan bir müzik değildi. Şarkılarda özgürlük, adalet, yoksulluk, sömürgecilik, Afrika ve dini inanç gibi konular işleniyordu. Böylece Rastafari düşüncesi müzik aracılığıyla daha geniş bir kitleye ulaşmaya başladı. Ve bu yolculuğun dünya çapındaki en tanınmış ismi artık sahneye çıkmak üzereydi. Bob Marley.

Birlikte Seslerfler devam ediyor. Rasta saçın dünya çapında tanınmasında müziğin rolünü konuşurken karşımıza çıkan en önemli isimlerden biri kuşkusuz Bob Marley. Marley 1945 yılında Jamaika'da doğdu ve müzik kariyerinin ilk dönemlerinde The Wailers grubuyla çalıştı. Daha sonra dünya çapında tanınan bir sanatçıya dönüştü. Ancak Marley'nin önemi yalnızca başarılı bir müzisyen olmasından kaynaklanmıyor. Onun müziği, görünüşü ve özellikle Rastafari kültürüyle kurduğu bağ, Jamaika'nın kültürel kimliğinin dünyanın farklı bölgelerinde tanınmasına büyük katkı sağladı. Marley'nin uzun dreadlockları da bu görüntünün en belirgin parçalarından biriydi. Fakat burada bir kez daha altını çizelim. Bob Marley dreadlockları icat etmedi ve Rastafari hareketini kurmadı. Bu kültür Marley'den çok önce Jamaika'da zaten vardı. Onun yaptığı şey bu kültürün sesini ve görüntüsünü milyonlarca insana ulaştırmak oldu. 1970'lerde reggae müziği Jamaika'nın dışına çıkıp Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın başka bölgelerinde dinlenmeye başladığında müzikle birlikte Jamaika'nın sembolleri de yayılmış oldu. Dreadlocklar artık yalnızca belirli bir dini topluluğun saç biçimi olarak görülmüyor, Jamaika ve reggae kültürünün tanınabilir sembollerinden biri haline geliyordu. Fakat bu yayılma saçın anlamını da değiştirdi. Jamaika'da dini ve kültürel bir anlam taşıyan dreadlocklar başka ülkelerde farklı şekillerde yorumlandı. Kimi insanlar için özgürlüğü, kimileri için doğal yaşamı, kimileri için reggae müziğini, kimileri içinse yalnızca farklı bir görünüşü temsil etmeye başladı. Böylece dreadlocklar yavaş yavaş küresel bir saç biçimine dönüştü. Özellikle 1980'lerden itibaren farklı müzik çevrelerinde, gençlik kültürlerinde ve alternatif yaşam tarzlarında da kullanılmaya başlandı. Punk ve hip-hop gibi farklı müzik kültürlerinde de çeşitli dreadlock yorumları görüldü. Ancak bu küresel yayılma beraberinde yeni bir tartışmayı getirdi. Bir kültürün sembolü başka insanlar tarafından kullanıldığında bunun anlamı ne olur? Özellikle siyah topluluklar açısından saçın tarihsel anlamı düşünüldüğünde dreadlockların yalnızca moda olarak görülmesi zaman zaman eleştirildi. Çünkü doğal saçın kabul edilmesi siyah toplulukların uzun süredir mücadele ettiği toplumsal ve mesleki ayrımcılık meseleleriyle de bağlantılıydı. Öte yandan dreadlock benzeri saçların Rastafari hareketinden çok daha eski dönemlerde farklı kültürlerde bulunduğu da biliniyor. Bu nedenle konu basitçe bu saç kimin sorusuyla açıklanamaz. Daha doğru soru bu saç tarih boyunca ne anlama geldi ve bugün insanlar ona hangi anlamı yüklüyor olabilir? Bob Marley'nin etkisi de burada daha iyi anlaşılıyor. Marley'nin şarkılarında özgürlük, eşitlik, adalet, Afrika ve sömürgeciliğin izleri gibi konular önemli bir yer tutuyordu. İnsanlar reggae dinlerken yalnızca bir müzik türüyle değil, belirli bir kültürün ve düşünce dünyasının parçalarıyla da tanışıyordu. Dreadlocklar da bu dünyanın en kolay tanınan görsel sembollerinden biri olarak müzikle birlikte dünyaya yayıldı. Böylece Jamaika'da belirli bir tarihsel ve dini bağlam içinde anlam kazanan Rasta saç biçimi zaman içerisinde küresel bir kültürün parçası haline geldi.

0: Borusan Klasik'te Seslerler devam ediyor. Bugünse dreadlockların anlamı çok daha çeşitli. Dreadlock kullanan herkesin Rastafari inancına bağlı olduğunu söylemek mümkün değil. Bu çeşitlilik aslında saçın insanlık tarihindeki rolünü de gösteriyor. Saç, insanların kendilerini ifade ettikleri en eski ve en güçlü araçlardan biri. Bir saç biçimi bazen dini inancı, bazen toplumsal konumu, bazen ait olunan grubu, bazen de topluma karşı duruşu gösterebiliyor. Rasta saçın hikayesinde de bütün bunların bir araya geldiğini görüyoruz. Özellikle siyah topluluklar açısından doğal saçın korunması ve Avrupa merkezli güzellik anlayışlarının sorgulanması önemli bir konu oldu. Bu nedenle dreadlockların geçmişini bilmeden yalnızca moda olarak değerlendirmek hikayenin önemli bir bölümünü eksik bırakabilir. Öte yandan bu saç biçiminin farklı toplumlar tarafından kullanılması da kültürler arası etkileşimin doğal bir parçası olarak görülebiliyor. Buradaki asıl mesele belki de bir saçın biçiminin kime ait olduğundan çok onun taşıdığı tarihi ve anlamı bilmek. Çünkü rasta saçın arkasında yalnızca Jamaika ve Bob Marley yok. Afrika tarihi, sömürgecilik, kimlik arayışı, Etiyopya, dini inanç, özgürlük düşüncesi ve müzik gibi birçok farklı hikaye var. Bugün bir insanın saçına baktığımızda gördüğümüz birkaç uzun saç tutamı aslında bu uzun tarihin küçük bir sembolü olabilir. İşte bu yüzden rasta saçın hikayesi bir icat hikayesinden çok bir sembolün nasıl doğduğunun ve nasıl dünyaya yayıldığının hikayesi. Farklı toplumlarda, farklı biçimlerde var olan bir saç şekli Jamaika'da güçlü bir kimlik kazandı. Rastafari hareketiyle dini ve kültürel bir anlam taşıdı, reggae müziğiyle sınırları aştı ve sonunda dünyanın pek çok yerinde karşımıza çıkan bir görünüşe dönüştü. Belki de bu hikayenin en güzel tarafı şu, bazen gündelik hayatta çok sıradan gördüğümüz bir şeyin arkasında hiç tahmin etmediğimiz kadar büyük bir tarih yatabiliyor. Rasta saç da bunun en güzel örneklerinden biri. Konumuz detaylara indiğimizde çok daha uzun sürecek bir vakte yayılması gerekiyor ama zamanımız yettiğince ilk icat konumuzu sizlerle paylaşmış olduk. Şimdi Fado köşesine gidelim ve şarkımızın ardından diğer icadımız enstrüman suzafonun tarihsel yolculuğunu anlatmak üzere ben yine burada olacağım.
1: Bir nefes

Borusan Klasik'te ben Bahri Fedai, Seslerler'in ikinci bölümünden herkese yeniden selamlar. Şimdi sıradaki icadımız enstrüman suzafon. Büyük gövdesi, geniş çanı ve güçlü sesiyle özellikle bandoların en dikkat çekici enstrümanlarından biri. Önce bu güçlü sesi bir duyalım, ardından hikayesine geçeceğiz.

Aslında bir tuba çeşidi olan suzafon, müzisyenin vücudunun etrafına oturacak şekilde tasarlanmış. Böylece yürüyen bir müzisyen tarafından daha rahat taşınabiliyor. Tuba ile arasındaki en belirgin farksa şekli. Suzafonun büyük çanı yukarıdan öne doğru uzanıyor ve sesi doğrudan dinleyiciye yöneliyor.

Sesli Harfler'de bu kez Amerika'dan çıkan ve adını da Amerikalı besteci ve bando şefi John Philip Sousa'dan alan bir enstrümanın hikayesindeyiz. Sousa özellikle askeri marşlarıyla tanınan ve Amerikan marşlarının kralı olarak anılan önemli bir besteci ve şefti. Yürüyüş bandolarını çok iyi tanıyan Sousa, kullanılan bas enstrümanlarının daha rahat taşınabilmesi ve sesin daha iyi öne çıkması için farklı bir tasarım üzerinde düşündü. İşte bu fikir, yıllar içinde onun adıyla anılacak olan Sousaphone'un ortaya çıkmasına giden yolu açtı.

Seslerler'de enstrüman sousaphone'un tarihini irdelemeye devam ediyoruz. John Philip Sousa'nın fikrinin temelinde aslında daha eski bir enstrüman olan helikon vardı. Helikon da gövdesi müzisyenin çevresine dolanan, özellikle yürüyüş ve askeri bandolarda kullanılan büyük bir bas çalgısıydı. Ancak Sousa daha güçlü ve öne yönelen bir ses istiyordu. Bunun üzerine 1890'ların başında enstrüman üreticisi J.W. Pepper'a bu fikrini geliştirmesi için başvurdu ve sousaphone ortaya çıktı. Başlangıçta özellikle bandolar için tasarlanan bu büyük çalgı zamanla cazın da önemli bir bas enstrümanlarından biri haline geldi. Bugün bir sousaphone gördüğümüzde aklımıza hemen bando müziği geliyor olabilir ama hikayesi aslında yürüyüş müziğinden caz sahnelerine kadar uzanmakta.

Borusan Klasik'te seslerin sonuna geldik. Bu hafta bir tarafta rasta saçın hikayesini, diğer tarafta ise güçlü sesi ve dev gövdesiyle Suzafon'u konuştuk. Seslerfleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Ben Bahri Fedai, haftaya yeni hikayeler ve güzel müziklerle Seslerfler'de görüşmek üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

Caz Fotoğrafları. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

Değerli caz dostları, Citizen of the World isimli parçayı Romero'dan dinleyerek caz fotoğraflarına başladık. Bu haftaki programımızda önümüzdeki dakikalarda birbirinden farklı caz örnekleri içinde birazdan dinleyeceğiniz

biriydi. 2000 yılındaki ölümünden önce 40 yıl boyunca hemen her yıl albümler yayınlayarak son derece üretken bir müzisyenliği de bu başarı hanesine eklemiş oldu. Arayışlarla dolu çalışmalarından, birleştirici anlayışla yaptığı denemelerinden biri olan Bass Samba'yı seçtik sizlere dinletmek için. Bu parçanın bestesi ünlü bir kontrbass ustası olan modern cazın en saygın isimlerinden Eberhard Weber'e ait. Ancak Baden Powell bu yorumda kendi ülkesinden bir basçıya yer vermiş. 12 parçalık albümde ise Joachim Hernicke, Baden Powell'a tüm çalışmalarda bas ve davulu birlikte kullanarak eşlik etmiş. Şimdi dinliyoruz. Brazilian Baden Powell radyolarınızda.

Caz fotoğraflarında ilk bölümümüzdeyiz. Şimdi güzel bir sesle biraz havayı değiştirelim isterseniz. Catherine Russell, serinlik taşıyacak bir parça seslendirecek. Caz dünyasının yenilerinden olan Catherine Russell, müzisyen bir aileden geliyor olmanın etkileşimli yetişkinliğini çalışmalarına aktarmayı bilmiş. Asıl sesini ortaya çıkaran besteleriyle şimdiden hayranlık uyandıran bir sanatçı Catherine Russell. Yeni çalışmaları ve farklı sesleri duymak isteyenlere tavsiye edilecek güzellikteki bu albümü hemen radyolarınıza getiriyoruz.

Catherine Russell ve parçası November dinledik. Şimdi yine aynı güzellikte bir balat parça daha getiriyoruz radyolarınıza, ancak bu kez efsanevi bir topluluğun ilk yıllarından bir duygusallığın ürünü olacak bu. Meraklılarının iyi bildiği Oregon, gelmiş geçmiş en yaratıcı topluluklardan biri olarak, geçen yüzyılın son çeyreğinde olağanüstü güzellikte sayısız albümler yaratan her bir üyesinin ayrı ayrı anılması gereken sıra dışı bir topluluk. Ne yazık ki üyelerinden birinin erken ölümüyle bocalayan Oregon, yeni katılımlarla yoluna devam etmek istediyse de hiçbir zaman ilk yıllarındaki gibi olamadı. Ralph Towner, nadir de olsa piyanosu ile bu parçada sololarıyla öne çıkıyor. Albümde Towner'a eşlik eden Colin Walcott, Glenn Moore ve Poma Candles bir Art Pepper bestesi olan Wichitaito adlı parçada Ralph Towner'a grubun tüm enerjisini teslim etmişler. Evet, Winter Light albümlerinden, 1974 çalışmalarından Wichitaito ile Oregon, caz fotoğraflarında, radyolarınızda.

Wichita'yı Ito ile Oregon tüm unutulmaz halleriyle etkileyici bir başarımı ortaya koyuyorlar. Programımızın ilk bölümünde yer alan 4 parçanın ardından şimdiki bölümümüzde ise 2 özel basçıyla devam edeceğiz. Biliyorsunuz basçıların cazdaki yeri diğer türlerden çok daha farklı bir konumda ve hal böyle olunca da akustik ya da elektrik basta müziğin sonsuzluğuyla paralel pek çok denemenin de yolu açılmış oluyor. Yalnızca denemeler açısından değil, her basçının da bir rengi olduğu düşünüldüğünde muazzam bir aralıktan bakıyor olabilirsiniz. Biz şimdi biraz indirgeyerek önce iki basçıya yer vereceğimizi ve bunlardan birinin akustik bas, diğerinin de elektrik basla kendi alanlarında eşsiz olduklarıyla ilgili parçalara geçiyoruz. Önce Charlie Haddon, daha sonra Jonas Hallberg, kalan zamanımızda size örneklerle dinletmek istediğimiz lider basçılar. Charlie Haddon, modern cazın şair nitelikli basçılarından sayılıyor. Hallberg ise öylesine farklı bir çizgide işler üretiyor ki bu kontrastı bu haftaki akışımız için de sizlerle paylaşmak istedik. Haddon'u iki parçayla ağırlayacağız birazdan. İlk parça, caz tarihinin büyük bir bölümüne tanık olmuş olan piyanist Hank Jones ile bir ortak çalışma. 1995 yılına ait ve yılın caz albümü ödüllü bu albümden bir parça da dinleyeceğimiz Charlie Haddon, Hank Jones beraberliğini şimdi gelin birlikte dinleyelim ve daha sonra bir başka kulvarda da ilerleyen Haddon'u önce bu haliyle duyalım. Evet, Charlie Haddon parçası We Shall Overcome ile caz fotoğrafları sürüyor.

Charlie Haddon parçası We Shall Overcome'du dinlediğimiz Haddon için dinletmek istediğimiz parçaların ilki olarak programımızda yer aldı. Şimdi onu bu parçanın 20 sene kadar daha öncesine yani 1975 yılına götürüyoruz ve ilerici hem de çok ilerici bir trompetçinin albümünde ona eşlik ederken dinleyeceğiz. Trompetçi Don Cherry bugün artık yaşamıyor. Ancak onun öncü çalışmaları içinde Charlie Haddon işte bu kulvarda da anılan yönüyle programımıza albümle aynı isimli parçada konuk olacak. Sert bir melodi örgüsü içinde zaman zaman fısıltılarla katılan Cherry'e Frank Lowe'un baskın sesli saksafon çalışıları, artık hayatta olmayan bir başka deneyimli müzisyen Billy Higgins'in ritmik çalışılarıyla davulu katılırken Charlie Haddon'ı parçayı sürükleyen kontrbasında duyacağız. Caz fotoğraflarında Don Cherry, Charlie Haddon beraberliği Brown Rice.

far.

Charlie Haddon'ı, bu büyük basçıyı iki farklı çalışmasında dinledik. Önce piyanist Hank Jones ile, daha sonra da trompetçi Don Cherry ile radyolarınızdaydı. Sevgili müzik dostları, caz fotoğraflarının bu haftaki seçkisini umarım beğenmişsinizdir. Ama bitmedi. Şimdi yavaş yavaş sonlarına yaklaşsak da programımıza Haddon'dan sonra sıra dışı bir basçıyı getirerek devam ediyoruz. Kısa bölümlerle 3 parçada ağırlayacağımız Jonas Hallberg birazdan radyolarınızda olacak. Tıpkı Charlie Haddon gibi o da buradaki caz dinleyicisine yaptıklarını gösterme fırsatını yakalamış müzisyenlerden. Modernist çizgisi onu Charlie Haddon gibi cazın kalıpları içinde de kalmaya zorlayamadı. Hallberg kullandığı basını da her türlü değişikliğe uğratacak, sınırları zorlayan, davranışlar gösteren bir müzisyen oldu. Yıllar önce gitarcı John McLaughlin ile konser verdiğinde enerjisinin taşkınlığıyla etkilediği dinleyicisini bugün sıra dışı çalışmalarla yakalamayı sürdürüyor. Çoğunlukla oldukça sert çalışlarını bir kenara bıraktığı, hatta duru denebilecek kompozisyonlara yöneldiği parçalarının çoğunlukta olduğu ilk albümlerinden biriyle programımızda yer alacak. Axis, Jonas Hallberg'ın henüz bu dünyadaki uzun soluklu arayışlarına yeni başladığı bir döneme işaret ediyor olması ile huzurlarınızda olacak. Ona katılan diğer müzisyenler için de en dikkat çeken iki ismi de hemen aktaralım. Piyanist Mitchell Foreman ve Pat Metheny'nin gedikli davulcusu Danny Gottlieb de Hallberg'le birlikte olan diğer eşlikçiler. Evet, Charlie Haddon'un akustik çalışmaları ardından modern cazın en sıra dışı isimlerinden bir başka basçı, bu kez elektrik basla Axis albümünden seçtiklerimizden ilk olarak You Want Me ile geliyor Jonas Hallberg radyolarınızda.

programımızın sonlarına doğru Jonas Hellberg'den You Want Me'yi dinledik az önce. Jonas Hellberg, elektrik bas gitarıyla yaptıklarını kendi istediği yollardan sürdürmeyi başaran bir müzisyen olduğunu çoğu çalışmasında gösteriyor. Hellberg'ün şöyle denilebilir ki mutasyona uğramış basıyla yaptığı denemeleri bu tarzı sevenler için ustalıklı oyunlarla dolu. Az önce dinlediğiniz You Want Me'nin ardından aynı tarz bir çalışma için onu yeniden getiriyoruz radyolarınıza. Bu kez onu melodik çalışmalar içinde Roman isimli çalışmasında dinleyeceğiz. Klavyelerle ona eşlik edecek isim ise Bernie Worrell olacak.

You and Me ve ardından az önce dinlediğimiz Roman parçalarında Jonas Hallberg bu haftaki caz fotoğraflarının son ismi olarak iki basçı bölümümüzde Charlie Haddon'un ardından yer aldı. Şimdi bu kısa parçaların ardından yine aynı albümden Axe'den son bir parça ile sonlandıracağız seçkimizi. Parçamızın ismi Trombone. Programı hazırlayan ben Levent Öget. Bizi dinlediğiniz için teşekkürlerimizle yeni bir caz fotoğrafları programına kadar hoşça kalın.

Dünyanın en prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albümleriyle iki kez prestijli Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizde Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programda konumuz aydınlanma çağı ve felsefenin müzik üzerindeki etkisi. Özellikle de Wolfgang Amadeus Mozart'ın Don Giovanni operasında somutlaşan aydınlanma idealleri. Mozart'ın eserleri özgürlük, demokrasi ve eşitlik özlemlerini yansıtan aydınlanma çağı felsefesinden derinden etkilenmiştir. Aydınlanma çağı 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da ortaya çıkan insan düşüncesinde ve toplumda köklü değişimlere yol açan bir felsefi ve kültürel harekettir. Bu dönemin düşünürleri insan aklını, bilimi ve bireysel özgürlüğü ön plana çıkartarak geleneksel otoritelere ve dogmalara karşı çıkmışlardır. Aydınlanma düşünürleri insan aklını bilginin ve ilerlemenin temel kaynağı olarak görürler. Akıl insanları dogmalardan kurtaracak ve gerçeğe ulaşmalarını sağlayacak bir araç olarak görülmüştür. İnsan doğası ile birlikte eşit insan hakları ön plandadır. İnsanların eşit ve özgür doğduğunu, mutlu ve erdemli bir yaşam sürme hakkına sahip olduğunu savunurlar. Bu düşünce insan hakları kavramının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Mozart, Don Giovanni operasında bu fikirleri öne çıkartır. Perde açıldığında gecenin geç saatlerinde Don Giovanni'nin uşağı Leporello'nun dolaştığı görülür. Efendisinin peşinde koşmaktan ve onun çapkınlıklarından bıktığını dile getirir. Başkalarına hizmet etmek yerine kendisi efendi olmayı ister. Fransız devriminden 2 yıl önce bestelenen bu operada devrimci fikirlerin gündelik yaşama girdiğini gösterir Mozart ve metin yazarı Lorenzo da Ponte. Sevgili dinleyiciler, Don Giovanni operasının uvertürünü ve gece gündüz çalışmaktan bıktım sözleriyle başlayan Leporello'nun aryasını dinliyoruz.

Mozart'ın Don Giovanni operasından dinlediğimiz bölümleri Şef Daniel Barenboim yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi. L'Operello rolünü Sir John Tomlinson üstlenmişti. Aydınlanma çağında bilim ve eğitim aracılığıyla insanlığın ilerleyeceği düşüncesi hakimdi. Bilim, doğanın sırlarını çözmenin ve toplumsal refahı arttırmanın anahtarı olarak görülüyordu. Bu dönemin en önemli düşünürlerinden biri olan Immanuel Kant, insanların kendi akıllarını kullanma cesaretini göstermeleri gerektiğini savunmuştu. Programımızı Don Giovanni operasından bölümler dinleyerek sürdürüyoruz.

Mozart'ın Don Giovanni operasını Daniel Barenboim yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 1992 yılı kaydından dinledik. Don Giovanni operasının kahramanı kötü alışkanlıklarına rağmen özgür düşünce sahibi biri olarak sunulur. Batıl inançlarla alay eden, kendi ölümünü göze alarak boyun eğmemeyi tercih eden bir kahramandır Don Giovanni. Aydınlanma çağı filozofları da bireysel özgürlüklere önem verdiler. Bu düşünce Amerikan ve Fransız devrimlerine ilham veren temel prensip olmuştur. Jean-Jacques Rousseau'nun Toplumsal Sözleşme adlı eseri bu konudaki en etkili çalışmalardan biridir. Din ve devlet güçlerinin ayrımı ile kilisenin toplumsal etkisinin azaltılması amaçlanmıştır. Bu, insanların dini inançlarını özgürce yaşayabilmeleri ve devletin dini otoriteden bağımsız olması anlamına gelir. Böylece her şey akıl süzgecinden geçip sorgulanır. Mozart'ın aydınlanma fikirlerini operası aracılığıyla yaydığını ve özgürlük, akıl ve açıklık ruhunu yansıttığını söyleyebiliriz. Don Giovanni, aydınlanma çağının temel değerlerini aktaran, o dönemin toplumunda derin etki bırakan bir başyapıttır. Sevgili dinleyiciler, Don Giovanni operasından bölümler dinlemeye devam ediyoruz.

0: purtroppo.
1: Parla schietto, mascalzone!

mangi, fischia un poco.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Don Giovanni operasının son bölümlerini Şef Daniel Barenboim yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Solistler Ferruccio Furlanetto, Leyla Kuberli, John Tomlinson'dı. Aydınlanma çağının Mozart'ın Don Giovanni operası üzerindeki etkisini ele aldığımız programımızın böylece sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Borusan Klasik Radyo'nun kıymetli izleyenleri, dinleyenleri, müdavimleri, takipçileri, radyolarınız başına hoş geldiniz efendim. Bendeniz Ekrem Ataer. Yine bir Capriccio programında birlikteyiz. Capriccio ne zaman ne yapacağı belli olmaz biliyorsunuz. Çat kapı geliverir ve çok çok farklı konularla yaklaşık 8 senedir olduğu gibi 205. programımızı idrak ediyoruz bu akşam. Yani 410 haftadan bahsediyorum. O da 8 yıla yakındır berabermişiz. Ben bu beraberlikten son derece bahtiyarım. Mutluyum. Umarım sizler de öylesinizdir. Gelen mesajlarınız da bunu her hafta tazeliyor bizler için. Sağ olun, var olun. Şimdi geçen hafta Sine Keman daha böyle efendim melankolik, daha duygusal bir havadaydık. Ondan önceki hafta bir uğurlama yaptık. Bu hafta tamamen bambaşka bir şey. Türk popunun belki de en uzun soluklu hikayelerinden birini sizlerle paylaşacağız. Ajda Pekkan'ı. Yani bir ülkenin aslında değişen yüzünün müzikle, güncel müzikle ya da pop müzikle, popüler müzikle ifadesi. Şimdi Borusan Klasik Radyo'da Ajda Pekkan olur mu? Olur efendim. Daha öncesinde Müslüm Gürses programı yapmıştık. Çünkü bizim baktığımız nokta ile piyasanın baktığı nokta arasında ciddi fark var. Hatta bir dönem üniversitedeyken bu arabesk meselesiyle ilgili inanılmaz tezler geldi. Onları incelemiştim. Gerçekten hem sosyolojik açıdan hem de müzik teorisi açısından son derece arkadaşlarımızın, öğrenci arkadaşlarımızın hazırladığı tezlerle de beslen dediğimi hatırlıyorum. Ajda Pekkan da öyle. Çok önemli. Bu gece Türk pop müziğinin evet en uzun soluklu hikayelerinden biri. Şimdi öyle sanatçılar var ki gerçekten bulundukları döneme damga vuruyorlar. Önce şunu söyleyeyim. Ajda Pekkan çok iyi bir şan sanatçısı. Çok iyi bir icracı. İyi bir yorumcu. Gerçekten çok iyi bir yorumcu. Yani hangi eseri nereden biliyorsun? Şunu bir kere mesleğim itibariyle biliyorum. Hangi eseri okursa okusun bir sanatçı, bir şan sanatçısı kendi uslubunu, varlığını o eseri icra ederken ifade edebiliyor. Ya da eseri var olan herkesin icra edebileceği kalıpların dışında kendine has uslubu ile yeniden ifade edebiliyorsa işte o yorumcudur. Ah, mesela buna en güzel örneklerden biridir Müslüm Gürses. Hatta Kibariye. Kibariye ile de ilgili bir program yapacağım. Ya bu konuda bir saplantılarımız var biliyor musunuz gerçekten. Yani Buika dinlediğimiz zaman müthiş Buika, gerçekten müthiş bir ses. Tamam. Aynı şarkıyı Kibariye söylediği zaman Kibariye mi? Evet ya, o şey Kıptiydi galiba değil mi falan böyle. Çok yazık bir durum aslında bu. Evet, çok önemli sesler bunlar. Gerçekten çok önemli sesler. Bunu ben de söylemiyorum tabii. Zannediyorum 1980'li mi 90'lı mı ne yıllarda Japon bilim insanlarının, daha doğrusu fizik bilimcilerin yaptıkları ölçümlerle bu iki isim Kibariye ve Müslüm Gürses hiç detone olmayan, sarsılmayan çok sağlam sesler olarak tespit edilmiş. Daha çok var tabii, yalnız onlar değil. Daha çok var. Şimdi tabii biz her konuda doğu batı hastalığında olduğumuz için ya da bu kulvarlara illaki sıkıştırıldığımız için ya da Alaturka alafranga bu hastalıklarımızdan ve bu dualizmden bir türlü kurtulamadığımız için bu isimler bize önce ilk bakışta garip geliyor. Sonra da hadi bakalım bir dinleyelim, kulak verelim diyoruz. Ajda Pekkan'ı birçoğumuz zaten dinlemişizdir. İşte bazıları kuşağın sesi olur. Ajda Pekkan birkaç kuşağın sesi. Ama çok az sanatçı var ki 60 yılını aşan kariyeri boyunca birçok kuşağın hayatına dokunabilsin. İşte bu gece Ajda Pekkan ya da Türkiye'nin ona verdiği isimle süperstar. Şimdi 1975'lere gidelim ve Ülke Aker son derece önemli. Müzikte Filippos Nikolaou'ya ait Sana Ne, Kime Ne 1975. Dinleyelim, sonra devam edeceğiz efendim.

Ajda Pekkan, dönemlerin toplamıdır. Evet doğru, aranjman döneminde, özgün bestecilik dönemine geçiş döneminde Ajda Pekkan var. Fikret Şeneş'in, ki çok önemli Fikret Şeneş, Fikret Şeneş'in Türk pop müziğindeki rolünde son derece önemli. Gazino kültürünün yükselişi ve sona erdiği dönemlerde de var. Eurovision'un Türkiye'deki etkisi var. 1990'lardaki Türk pop patlamasında bir başka bir Ajda Pekkan var. Süperstar kavramının Türkiye'de oluşması ve Türkiye'deki bunun karşılığı var. Ajda Pekkan'ın kadın sanatçı kimliğiyle yarattığı etki var. Yani Ajda Pekkan bütün bunların toplamında bence son derece önemli. Yani hem bir müzik teorisyeni hem de bir kompozitör olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. 1946 yılında İstanbul'da başlayan bir hayat, 1960'ların siyah beyaz Türkiye'sinde gencecik bir sinema oyuncusu, ardından plaklar, gazinolar, efendim sonra Paris yılları çok önemli Ajda Pekkan için bir dönüm noktası. Enrico Macias hakeza öyle ve Eurovision biraz önce söyledim. Sonrasında da çağın gerekliliği, artık salonlara sığmama, gazinolara sığmama ve neresi? Stadyum konserleri, büyük stadyum konserleri. Burada da var Ajda Pekkan. Şimdi aslında Ajda Pekkan'ı dinlerken bir sanatçı dinlemiyoruz, yani bir müzisyen değil. Türkiye'nin, dedim ya, son 60 yıllık kültürel dönüşümü de var. Hem müzik piyasası, sektör anlamında da bu böyle, hem de müzikal yapı anlamında, yani müzik haritası anlamında da bu böyle diye düşünüyorum. Çünkü onun şarkılarında şehirleşme var. Bu çok önemli. Modernleşme, tırnak içinde bu modern lafını sevmem biliyorsunuz ama, şehirleşme var. Değişen kadın kimliği var. Batı ile kurulan bir ilişki var. Bu nedenle Ajda Pekkan yalnızca popüler bir şarkıcı değil, aynı zamanda toplumsal adımlamaların da bir anlamda göstergesi. İşte o var, bu var, şu var, hepsini saydık ve 1965'te de bir gerçek var. O ne? Her yerde kar var. Evet, Salvatore Adamo'nun unutulmaz şarkısı Tumblanej, yani kar yağıyor aslında. Her yerde kar var olarak çeviriliyor. Kim? Fecre Evcioğlu, büyük Fecre Evcioğlu, unutulmaz isim. Ben Fecre Evcioğlu'nu çok iyi hatırlıyorum. Televizyon ilk yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi G Amfisi stüdyosunda Fecre Evcioğlu, o unutulmaz programlar. Onların kayıtları yok, keşke olsa da onları sizlerle paylaşabilsem. İşte Fecre Evcioğlu Türkçe sözleri yazıyor ve ne geliyor? Her yerde kar var. Dinliyoruz efendim.

Vinil kasetlerinin, pardon, vinil plaklarının, o kara plaklarının böyle çıtırtılı pıtırtılı, o işte nasıl söyleyeyim, hatlarının arasındaki küçücük tozların, çizilmelerin getirdiği çıtırtıları duymaktan, o nostaljik bir duygu ve bunları hiç temizlemeden, böyle işin içerisine elektronik teknolojiyi katmadan sizlerle paylaşmaktan ayrıca keyif alıyorum. Şimdi dinlediğiniz eser Her Yerde Kar Var çok önemli. Bugün hala tazeliğini koruyor bu şarkı ve Türkiye'de Türk pop müziğin, yani pardon, vinil plaklarının, o kara plaklarının böyle çıtırtılı pıtırtılı, o işte nasıl söyleyeyim, hatlarının arasındaki küçücük tozların, çizilmelerin getirdiği çıtırtıları duymaktan, o nostaljik bir duygu ve bunları hiç temizlemeden, böyle işin içerisine elektronik teknolojiyi katmadan sizlerle paylaşmaktan ayrıca keyif alıyorum. Şimdi dinlediğiniz eser Her Yerde Kar Var çok önemli. Bugün hala tazeliğini koruyor bu şarkı

Geriye bir daha yapalım. Yok olmadı, onu siledim. Buradan fade out, buradan fade in. Hiç bunlar yok. Giriyorsun aslanlar gibi gümbür gümbür çalıyorsun, çıkıyorsun kanter içinde. Ha, hatta çıkamıyorsun. Ben onu birkaç kere yaşadım. Çünkü çıkarsan akort bozuluyor. Niye? Odanın havası değişiyor stüdyonun. Hadi akortlar bozuluyor. Çıkamıyorsun. İçeride böyle şunu söyleyeyim. Tam şey gibi, sauna gibi. İçeride çalışıyorsun, çalışıyorsun. En sonunda baygınlık noktası gelirse çıkıyorsun. Hadi akortlar yapılıyor falan. İşte o dönemin İstanbul Gelişim Orkestrası tabii, o dönemin efsane orkestrası. Vasfi Uçaroğlu Orkestrası, efsane orkestra. Erol Pekcan Orkestrası, efsane orkestralar bunlar. Onlarla çalışıyorsun. Şimdi ben tabii çocuktum o dönemde. Bunları dinleyerek ve meraklı olduğum için kulak takibiyle ve televizyon olduğunda da işte izleyerek bazen takip ediyordum. Şimdi her yerde kar var işte bu dönem. 1960'lı yıllar. Televizyon yok. Hatta çok az var da çok az evde var. İnternet hayal, öyle bir şey yok. Özel radyolar yok. Tek televizyon devletim var ve radyo. Müzik insanların hayatına nereden girecek? Plaklardan, radyolardan, gazinolardan, kaset de yok çünkü. İşte o yıllarda Batı müziğiyle yeni bir ilişki kurmaya çalışılıyor. İşte Ajda Pekkan bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Tıpkı Erol Büyükburç gibi, ondan bir dönem daha önce tabii. İşte bu dönüşümün merkezinde onun en büyük başarısı yalnızca tabii iyi şarkı söylemek falan değil ki, çok iyi şarkı söylüyor. Çok iyi şarkı söylüyor. Yani gerçekten çok iyi yorumluyor. Aynı zamanda modern bir şehirli kadın imajını da ortaya koyuyor. İşte yine o şey önde. O imaj belki de Türk popunun ilk uluslararası yüzlerinden biri Ajda Pekkan. Şimdi şu var tabii, çok da eleştiri alıyor. Normaldir tabii, yani zirvedeyseniz, işte ne bileyim süperstarsanız herkesin %100 beğenmesini bekleyemezsiniz. Belirli oranda eleştiriler de alacaksınız. Evet, alıyor. Mesela Fikret Kızılok'un Ajda Pekkan'a eleştirdiği rivayet edilen bir eseri vardır falan gibi. Normal bunlar. Ama hiç yola devam. Yola devam, 1970'lere geldik. 1970'lere şimdi gidelim ve 1970'lerde bakalım ne oluyor. Oho, 1970'lere kadar kimler geliyor, kimler geçiyor. 1973'teyiz, 73'teyiz. Yine Fikret Şeneş, söz yazarı, besteci Tony Hatch, If We Were Free, eğer özgür olsaydık. Şimdi burada başka bir şey var. Bu kimler geldi, kimler geçti de onu bu şarkıdan sonra konuşacağım sizinle. Haydi bakalım, dinliyoruz.

o kadar çok söyleyeceğim şey var ki onun için böyle hızlı hızlı heyecanlı heyecanlı programda dinamik bir program oluyor tahmin ediyorum. Hızlı hızlı konuşmak zorundayım. Hatta bazılarını atlıyorum. Mesela şey çok önemli. Her yerde kar var da o dönem her yerde kar var şarkısını çok söyleyen var. Fakat şarkının işte orijinalinde işte Adamo'nun okuduğunda böyle Türkçeyi biraz zorlayan bir okuma tarzı vardır. Adamo'dur çünkü o. Yani her yerde kar var, kalbim seninle bu gece gibi. Ajda Pekkan buna hiç tevessül etmiyor. Gayet düzgün bir Türkçeyle. Her yerde kar var, kalbim seninle bu gece diye böyle düzgün, aksansız bir Türkçeyle, bir İstanbul Türkçesiyle okuyor. Halbuki o döneme baktığımız zaman bu eseri okuyanların çoğu Adamo ağzıyla, Adamo diliyle okuyor. Şimdi bu çok, bence bu çok kıymetli, çok önemli. Bunu da bir not olarak vermek istiyorum. Şimdi kimler geldi, kimler geçti? 1973. Çok önemli bir şarkı. Burada ve bundan sonraki eserlerde Ajda Pekkan'ın başka bir tarafına dikkatimizi çekiyor. Ajda Pekkan ne kadar batı ise Ajda Pekkan bir o kadar, belki çok daha fazla aslında doğu. Ben burada teşbihte hata olmaz ama Feyruz'a hep benzetirim Ajda Pekkan'ı. Feyruz'a hep benzetirim. Yani Ajda Pekkan'ın sesinde, üslubunda Orta Doğu'da vardır. Lübnan'da vardır. Türkiye hakeza. Ve çoğunun batı zannettiği ama aslında doğu olan İspanya vardır. Yani ne demek çoğunun batı zannettiği aslında doğu olan İspanya? Ya da çoğunun batı zannettiği ama içinde inanılmaz doğu melodileri taşıyan Fransa vardır. Nereden? Endülüs'ün mirası olarak. Nereden? Fas, Tunus ve Cezayir'in mirası olarak. İşte o mirasların omuzlanması noktasında Ajda Pekkan çok önemlidir. Kimler geldi, kimler geçtideki yorum nüanslarına, farklılığına, farklılıklarına, o kıvrımlara, yani ses kıvrımlarına, glissandolara, kayan seslere baktığımız vakit bunu rahatlıkla hissediyoruz. Mesela bu ses damarı, öyle diyelim, bu ses havzası içerisinde kimler olabilir? Tunuslu, kadın seslerinden bahsediyorum. Tunuslu Emel Mahluti olabilir. Lübnanlı Julia Butros olabilir. İşte Ajda Pekkan'ı ben hep bu ses havzası içerisinde dinledim. Öyle algıladım. Şimdi 1973 dedik. Aradan bakın 73. Kaç yıl geçmiş yani? Yarım asır geçmiş. Fazla yarım asır geçmiş. Hala herkesin dilinde olan bir şarkı bu. Niye herkesin dilinde Türkiye'de? Çünkü çok bizden melodiler. Çok bizden melodiler. Yani melodi yabancı olsa da o işte biraz önce söylediğim o havza. Onun için müziğin sınırları yok. Şöyle sınırları yok. Yani ülkesin ulusal sınırları yok. Yani ulusal devletlerin tanıdığı sınırlar yok. Yani bir bakıyorsunuz İspanya'nın ortasında gümbür gümbür Orta Doğu müziği dinliyorsunuz. Gezen bir şey kültür. İnsanlar geliyor, insanlar gidiyor, aşklar geliyor, aşklar gidiyor, acılar. Her şey işte hayat devam ediyor. Ajda Pekkan'ın repertuvarında dikkati çeken bir özellik bu. Çünkü şarkılarındaki kadın karakteri Ajda Pekkan'ın çok güçlü. Şimdi bir yere doğru gidiyoruz. Kendi kararlarını veren bir kadın var. Hayata küsmek yerine yürümeye devam eden bir kadın var. İşte bu yüzden Ajda Pekkan'ın tarif ettiği kadın bir önceki dönem kadından biraz daha kuvvetli. Bu feminel bir bakış mı? Feminizm mi? Pek diyemeyeceğim. Daha kimlikli bir yere doğru götürüyor Ajda Pekkan kadını. Katılırsınız, katılmazsınız. Hayata küsmek yerine yürümeye devam etmek. İşte bu yüzden Ajda Pekkan özellikle şehirli kadınların özgüven sembollerinden biri haline geliyor. Yine ne diyecektim size? Evet, burada duralım burada. Aynı dönemin unutulmaz şarkılarından biri geliyor. Söz yine Fikret Şeneş, müzik işte tam anlamıyla biraz önce söylediklerimin neredeyse laboratuvar sonucu. Müzik Enrico Macias. Enrico Macias kim? Hadi bakalım ondan da biraz bahsederiz. Şimdi hoş görsen hep beraber bu şarkıyı dinlerken de mırıldanalım. Çok güzel şarkı çünkü. Melodi, sözler muhteşem. Dinliyoruz efendim.

Evet. Bütün söylediklerimizin aslında burada bir yani ne diyelim aynıyla vakı. Enrico Macias. Kim Enrico Macias? Asıl adı Gaston Grenacia. 1938 doğumlu. Kaç yaşında? 86 yaşında, 88 yaşında değil mi? 88 yaşında. Akdeniz ve Orta Doğu müzik ögelerini harmanlayan bir müzisyen Enrico Macias. Bir Fransız şanson ve dünya müziği sanatçısı da diyebiliriz. Cezayirli, Konstantin kentinde doğuyor. Cezayirli Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Bakın şimdi İslam kültürü var, Yahudi kültürü var, Hristiyan kültürü var, Orta Doğu var, Kuzey Afrika var, Avrupa var. Bu zenginlikten olacak olan şey o hibrit nedir? Yani o melezlenme muazzam bir kulak tadıdır. İşte tam da budur Ajda Pekkan'ın şey yaptığı, yani yönlendiği o dönem 70'li yıllarda, 80'lerde dahil buna yönlendiği müzik alanı. Zaten babası şeyin Enrico Macias'ın Endülüs müziği, yani maluf icracısı. Ve işte genç yaşta gitar çalan falan, böyle işte Kuzey Afrika ve Doğu melodilerini birleştiren bir şey, bir müzisyen. Şimdi Ajda Pekkan o dönem çok etkileniyor Enrico Macias'tan ve doğru bir noktaya doğru gidiyor. Ortak çalışmalar var şeyde. Nerede? Olimpiyada. Müthiş Ajda Pekkan konseri. Enrico Macias, Ajda Pekkan konserleri. İşte o dönemde bayağı bir eleştiriler geliyor. Sen kimsin ki, nesin ki? Orada gittin, konser verdin. gibi. Ama öyle değil. Öyle değil. Orada biraz hak yeniyor. İyi bir icracı. Şimdi 1970'lerde yükseliyor Ajda Pekkan. Tabii bu yıllarda yalnızca Türkiye'de değil, biraz önce de söylediğim gibi Avrupa'da da dikkat çekmeye başlıyor. Paris önemli. Ve Fransızca kayıtlar yapıyor. İyi bir Fransızca ile kayıtlar yapıyor bu arada. Yani öyle işte, yani Tahtakale Fransızcası değil. İyi bir Fransızca ile uluslararası festivallere katılıyor. Bir anlamda da Türk pop müziğinin dünyaya açılmasında da, ses olarak söyleyelim, dünyaya açılmasında da önemli roller üstleniyor. Ajda Pekkan daha da şey yapar mıydı, dünya müziğinde etkin olur muydu? Olurdu. Olurdu. Lobisi kuvvetli olsaydı olurdu. Ama her ne hikmetse bizim sanatçılarımızın lobisi kuvvetli olamıyor. Yanında ünlem var. Bir engel var. Bir şey var. Hatta bizim prodüktörlerimiz, işte Amerika'da ve Avrupa'da çok sağlam prodüktörlerimiz var. Yani işte ne bileyim, böyle Ray Charles yapan prodüktörlerimiz var. Onlar da pek tevessül etmiyorlar bizim sanatçılarımıza. Onun da yanında ünlem var. Şimdi Türk pop müziğinin dünyaya açılmasında kendince, kendi gayretiyle, bireysel ilişkileriyle önemli roller üstleniyor. Ve ardından kariyerinin bir dönüm noktası geliyor. Onun için kötü bir noktayı olduğu söyleniliyor. Çünkü o dönemi unuttum dediği birkaç röportajına rastladım. 1977 yılı Superstar albümü. O tarihten sonra herkes onu aynı isimle anmaya başlıyor. Superstar. Fakat işte o yıllardan sonra 1980'de bir şey var. Ne var? Bir Eurovision yarışması. Bir Eurovision hastalığımız vardı bizim, biliyorsunuz. Çok şükür kurtulduk o işten. Beğenin bizi, beğenin bizi. Bakın biz buradayız falan. Hatta biz sizin gibi bile olabiliriz. Zaten onlar gibi olduk ve kazandık. Bitti o iş. Yani o dili, sizin dilinizi kullanacağız. Söz. Bir daha sefere yapmayacağız. Türkçe bir şey söylemeyeceğiz. Lanet olsun. Kendi melodilerimiz de olmayacak. Sizin melodiler gibi olacak falan fıstık derken sonunda onlar, biz erdik muradımıza, birileri çıktı kerebetine. Ama işte o günlere gelene kadar büyük acılar çektik Eurovision'da. Büyük acılar çek. Böyle herkes çekirdek fıstık alıp televizyonun başına oturur. Orada işte Semih Ayankı çıkar, entarisini giyer, şarkılar söyler. Rahmetli Timur Selçuk hocamız müthiş enerjik bir şekilde orkestrayı yönetir. Arkasından öbürküler gelir, bu gider bir hengame. En sonunda herkes hüzün ve hüsran ile gecenin geç vakitlerinde yataklarına yatarlar. Allah kahretsin, yine düşmanlarımız bizi çekemedi yorumlarıyla ertesi sabah manşetler ve o yıl hadi bakalım inşallah bir dahaki seneye olur mantığıyla devam ederiz. Şimdi burada 1980 yılında Atilla Özdemiroğlu müziği yapıyor. Bence çok güzel bir müzik. Tam bir sentez. Ve Şanar Yurdatapan da sözleri yazıyor. Pit Royal ya da Petrol. Şimdi
Ajda Pekkan'dan şu petrolü bir dinleyelim. Sonra biraz şu petrolü bir ateşleyelim bakalım ne kadar alev, ne kadar duman çıkacak üzerine biraz konuşmak istiyorum sizinle.

Evet, o yıllara gittim. Şimdi şarkı sonundaki alkışları duyunca hepimiz oturduğumuz yerden evet evet çok alkışlandı, hadi bakalım inşallah bu sene diye böyle bir umut şeyine kapılırdık, hayaline kapılırdık. Şimdi baktığımız zaman evet, bu eser bir sentez eseri. Atilla Özdemiroğlu'nun çizgisini taşıyan ve güzel bir şarkı, kötü bir şarkı değil, güzel bir melodi, oturmuş bir melodi. Fakat adres yanlış, yanlış yerde, yanlış mahallede. Çünkü mahallenin belirli kuralları var. O mahallenin kuralları da diyor ki benim gibi olacaksın kardeşim. Kendin gibi olma diyor ama bunu bir tek sana söylüyor. Başkasına söylemiyor. Niye? 1978 yılında, yani 1980'den 2 yıl kadar önce bir İsrailli grup katılıyor. Parçanın adı çok iyi hatırlıyorum. Abane Bi. Isar Cohen ve Alfabeta grubu seslendiriyor. Tam bir Doğu, Orta Doğu melodisi. Abane Bi Yobu Bey diye böyle bir çok da güzel bir, müthiş güzel bir melodi birinci oluyor. Ha, o zaman Eurovision'un bu bizim mahallede bizim gibi olacaksın değil, bizim mahallede bizim istediğimiz gibi olacaksın bir yaklaşımı var. Bu çok hissedilirdi. Kim kime oy veriyor, kim kime şey yapıyor falan. Bu arada işte Ajda Pekkan da ülkenin süperstarı olarak böyle bir şey denedi, olmadı. Bence oldu ama şey için, Eurovision için olmadı. Güzel bir müzik kazandık. Fakat o yıldan sonra dönemin, o dönem içerisinde ve sonrasında modernistleri bir günah şeyi duvarıymış gibi, bir günah abidesiymiş gibi bakmaya başladılar bu çalışmaya. Bestecisi hiçbir zaman böyle davranmadı. Atilla Özdemiroğlu'ndan ben hiç böyle bir şey duymadım. Fakat işte köşe yazılarını hatırlıyorum o dönem. 80-17 yaşındayım. Ne alakası var? Biz Arap mıyız, çorap mıyız falan, böyle abuk sabuk ırkçı yaklaşımlar. Ve petrol de o arada gümbürtüye gitmiş çalışmalardan biridir. Mesela şey de öyle. Semiha Yankı'nın Seninle Bir Dakika muazzam bir şeydir, melodidir. Muazzam bir melodidir. Ama işte onlar gibi değildir. Neyse, bu bizim temel 200 yıla yakındır şeyimiz, hastalığımız maalesef. Şimdi zaman gidiyor, yarışmalar unutuluyor. 1980 işte sonuç beklenen gibi olmuyor. Ama bugün dönüp baktığımızda da Türk pop tarihinin unutulmaz kilometre taşlarından birini görüyoruz. Şarkılar kalıyor çünkü. Ve 1980'lerin şimdi bırakalım bu hikayelerini, romantik dünyasına geçelim. Dedik ya, Eurovision yüzünden çok geceler uykusuz kaldık. İşte bu şarkının adı da Uykusuz Her Gece. Ama o gecelerden biri değil, romantik bir gece. Sözler yine Fikret Şeneş'e ait. Müzik Mario Geusi Capuano ikilisine ait. Ve bu da sanatçının 1980'deki çıkışını simgeliyor. Bence Uykusuz Her Gece dinliyoruz efendim.

Şimdi Ajda Pekkan'ın repertuvarında boşa çıkmış çok fazla eser yok yani. Hepsinin bir yeri var, bir yere oturuyor. Ben biraz önce 1980'deki çıkış dedim ama 80, onu yanlış kurdum o cümleyi. 80'lerdeki çıkışını işaret eden çalışmalardan biridir bu. 80'lerde ne oluyor? 80'lerde Türkiye değişiyor. Yani serbest piyasa ekonomisi, ithalat rejimi, kapılar açılıyor. Efendim de Murat 124'ten, Kartal, Şahin, şu bu Renault, Toros, Moros bu arabalardan başka bir şeye geçiyor. Faza geçiyor Türkiye ve her şey değişiyor. Müzik de değişiyor tabii. Bir taraftan bir şey başlıyor, bir yozlaşma başlıyor. Bir görgüsüzlük, daha doğrusu lafı fazla uzatmayalım. Diğer taraftan bunun sanata yansıması başlıyor ama bir taraftan da kendi kimliğini bunun içerisinde oluşturmak isteyen bir damar var. İşte o damarın bir kenarındadır bence Ajda Pekkan. Korumaya çalışıyor aslında o geçiş sürecinde, bir tampon vazifesi görüyor müziğiyle. Kaset çağı. Bu da çok önemli. Plak artık bitiyor. Kara plak, taş plak, vinil, kara plak dediğimiz vinil plak ve kaset çağı. Daha kolay. Her şey kolay kasette. Çünkü niye her şey kolay? Götürüyorsunuz kaseti, seçiyorsunuz şarkıları. Kendinize bir çalma listesi, pardon özür dilerim efendim, playlist hazırlıyorsunuz. Ve bu çalma listesiyle istediğiniz şarkıları dolduruyorsunuz. Aman Allah'ım, müthiş rahat bir şey. Herkes disc jockey istediği şarkısını yapıyor, sıralıyor. İşte o dönem Türkiye'nin değiştiği yıllar. Ajda Pekkan da değişiyor. Ama ilginç olan şu, Ajda Pekkan'ın tarzından ziyade düzenlemeler değişiyor. Ne oluyor? Teknoloji giriyor işin içerisine. Nasıl giriyor? Çünkü yeni aletler geliyor. Çünkü ne oluyor? Olan şu, elektronik giriyor. Yani bilgisayar başında bu işler yapılmaya başlıyor. Daha rahat, daha rahat. Ve bir tek şey değişmiyor. Ajda Pekkan'ın üslubu değişmiyor ve sesi değişmiyor. Aynı ses. 1965'teki kayıt neyse 1900 hatta 2026'daki kayıt da aynı kayıt. İşte kalıcılık bence burada başlıyor. Ve yorumdaki ısrar ve güçlülük burada başlıyor. Her dönem yeniden kendini yaratabilmek. 1990'lara geldiğimizde Türk pop müziğinde adeta bir patlama yaşanacak ve Ajda Pekkan bir kez daha zirvede. Bu sefer söz ve müzik kime ait? Çok çok önemli. Aslında bu isim de iki kültürün, yani neye göre, coğrafyaya göre dersek de yanlış. İşte neye göre, doğu neresi, batı neresi? Bence doğu, işte İspanya doğu. Hadi bakalım çıkalım işin içerisinden. Çıkamazsınız. Lübnan batı. Çıkalım işin içinden. Yine çıkamayız. Neyse, hadi o kabul edilmiş tanımlamalardan yürüyelim. Bu iki anlayışı, doğucul ve batıcıl müzik anlayışını yan yana getiren yine önemli bir isim kim? Şehrazat. Adından belli. İsim de öyle değil mi? Şehrazat. Muhteşemdir Şehrazat. Yaz yaz yaz 1990'da bu eserle Ajda Pekkan bir daha ivme kazanıyor. Dinleyelim. Sonra birazcık konuşacağız ve programımız bitecek.

Yerimde duramadım programı yaparken. Yani hafif yoruldum. Sizi de yordum mu bilmiyorum. Çünkü yetişmek zor yani. O kadar çok şey anlatmam lazım ki. Birçok da 60 yılı anlatacaksınız 58 dakikada. Şimdi dikkat ederseniz bambaşka bir Türkiye dinledik yazda. Özel televizyonlar var, özel radyolar var, yeni kuşaklar var. Ajda yine sahnede, Ajda Pekkan. Birçok sanatçı kendi döneminin yıldızıdır, bunu biliyoruz ama Ajda Pekkan dönemler arası bir köprü. Hatta bırakın onu, işte kendi ismiyle birçok alanda var. İşte Ajda Bardak var, Ajda Bilezik var, Ajda şu var bu var. Yani bir nostaljik bir isim değil, bir imge, bir şey haline almış artık. Bir tanımlama haline almış Ajda Pekkan. Şimdi programımızın son eserine gideceğiz. Ve Yakar Geçer mi dinleyeceğiz? Bu sefer Tarkan Tevetoğlu bestesi, söz ve müzik. Şimdi 60 yılı aşan sanat yolculuğunda kısa kesitler dinledik. Aslında bu hikaye yalnızca ne bileyim Ajda Pekkan hikayesi değil bu. Plaktan dijitale, siyah beyaz televizyondan siyah beyaz ne televizyonu? Siyah beyaz sinemadan renkli sinemaya, tek kanal televizyon, radyodan tek kanal televizyona, tek kanaldan işte siyah beyaz televizyon, siyah beyaz televizyondan renkli televizyona, yapay zeka çağına, internete, gazinodan stadyum ya da çay bahçesinden, boşver gazinoyu, çay bahçesinden, değil mi? Şey aslında çay bahçesidir. Küçük Çiftlik Parkı Beşiktaş'taki çay bahçesinden gazinoya, gazinodan stadyum konserine uzanan Türkiye'nin hikayesidir Ajda Pekkan. Ajda Pekkan bugün hala sahnedeyse bunun bir tek nedeni vardır. Güçlü sesi olması, merakı, çalışkanlığı, kendini yenileme cesareti. Belki en çok da bunlardır konuşulacak olan. Yeni bir müzik yolculuğunda buluşmak üzere efendim. Hoşça kalınız. Capriccio sürprizler yapmaya devam edecek. 205. program hepimiz için mutluluklar getirecektir. Tahmin ediyorum. Hoşça kalın.

Dünyanın en prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albümleriyle iki kez prestijli Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizde Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.